Orang çakbı gatile harungo hokko nuhuro orang çak tüy kuboy kınır.

Di bela turanya bupanya sabana kara kaya bo bamsana kira muna tuza di do muna la.